Şirhan Kalıp Turada. That we living in, gotta keep it heads up high, can't be giving in. Müzik pahalı kan iyi.